هەموو ڕێجێ باری من.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
5: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
7: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time and never broken.
8: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
9: Is this real? Is he gonna die?
10: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
8: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
11: Cinevizyon.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No, Veng Veng Shmo.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: دوبره وان مری
1: ابزارو همو با حجین ما همو زارو همو بره وا بیت

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba, oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.
9: Reklamlar.
10: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
11: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
12: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
13: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
14: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
15: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
16: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota

0: büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com grubumuz sizin için.
1: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Muş ve ilçeleri Varto, Bulanık, Malazgirt'te devam ediyor. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programında konuşan, iki kardeşini yitiren Vesile Özer ile üç evladını yitiren Besna Tekbudak, barış sürecine ilişkin mesaj verdi. Özer, barış süreci var, irademizi güçlü tutalım, yılmayalım, pes etmeyelim derken, Tekbudak ise süreç başarıya ulaşsın. Başlayan barış süreci başarıyla sonuçlanırsa ben çocuklarımın mezarını görebilirim. Bizim bu süreçten umudumuz ve beklentimiz var ifadelerini kullandı. Kürdistan Ulusal Kongresi, Kürtlerin Birleşmiş Milletler nezdinde temsili için 3 Ekim'de Brüksel'de konferans düzenleyecek. Konferans ile ortak Kürdistan'a bir tutum ve diplomatik yol haritası oluşturulması amaçlanıyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çok sayıda sosyal medya hesabının erişime engellenmesini, son günlerde ülkede olup bitenlere uzaktan bakan biri dahi, yaşananların barış ve demokratik toplum sürecini baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varabilir ifadeleriyle değerlendirdi. Abdullah Öcalan'ın statüsüne dair değerlendirmelerde bulunan ÖHD üyesi Serhat Alan, Sayın Öcalan'ın hukuki statüsünün tanınması, süreci tıkayabilecek engelleri kaldırır dedi. Süreçte gelinen aşamayı gündemine taşıyan Doktor Hayri Hazargöl, İmralı'daki yer süreçle ilgili bir oyalama ve durumu farklı göstermek için gündeme getiriliyor. Bu yaklaşım bile sürece ciddi yaklaşmamak oluyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve fiyatlarının manipüle ettiği gerekçesiyle yapılan operasyonda 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kürt Dil Eğitim Kurumları, Kürtçe'ye resmi statü verilmesi talebiyle eylem gerçekleştirdi. İstanbul'da İl Eğitim Müdürlüğü binası önünde de yapılan açıklamaya katılan çok sayıda yurttaş, ana dilde eğitimin temel bir hak olduğunu vurguladı. Ailem Güvence adı altında LGBTİ artılara yönelik yürütülen operasyonları kapsamında gözaltına alınanların adli işlemleri sürüyor. Şakran cezaevinden 32 yıl sonra tahliye edilen Aygül Kapçak, yaşamını yitiren hasta tutsak Sıtkı Pektaş'ın pandemide kendisine gönderdiği bir radyonun direniş hafızasına dönüşme hikayesini anlatarak, "O radyodan çıkan herhangi bir türkü artık herhangi bir türkü değildi," dedi. İstanbul Silivri açıklarında bulunan cansız bedeninin gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında SYKP eş başkanı Mertcan Titiz evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Mersin Akdeniz ilçesinde bulunan Yeni Hal Pazarı'nda sebze ve meyve paketlemesi yapan kadın emekçiler günde en az 10-12 saat çalışıp sadece 1600 lira alıyoruz. Markete gittiğimiz an para bitiyor dedi. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde 6 yaşındaki B.Y. evde ateşli silahla katledilmiş halde bulundu. Olaya dair gözaltına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6.5 TL zam geldi. Zam sonrası Diyarbakır'da motorinin litre fiyatı ortalama 98.35 TL, benzin ise 82.73 TL oldu. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde kazananlar belli oldu. The Pitt, drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki sivil ölümleri ve İsrail ordusunun uygulamalarını belgeleyen Naza adlı belgeseli antisemitik kışkırtma olarak nitelendirdi. Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Zor'un hazırladığı yapım, İsrail ordusunda görev yapmış kişilerin Gazze'deki saldırılara ilişkin anlatımlarına yer veriyor. Xinjiang Azadi protestolarının toplumsal normların dönüşümüne yol açtığını belirten İran Özgürlük üyesi Azam Bahrami, küllerin altında olduğu düşünülen hareket hala son derece canlı, bu şiar genel taleplerin ortak paydasına dönüştü dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Konuya dair yazılı açıklama yapan devrim muhafızları, İHA'nın İran Hava Savunma Sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
ABD ile müzakerelerinin İran şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu söyleyen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti dedi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 33 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 29 derece, Şırnak 32 derece, Batman 36 derece, Hakkari 28 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: Dolar 48.64, Euro 56.19, gram altın 6.718 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Medyadar öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Muş ve ilçeleri Varto, Bulanık, Malazgirt'te devam ediyor. Medyadar öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programında konuşan, iki kardeşini yitiren Vesile Özer ile üç evladını yitiren Besna Tekbudak, barış sürecine ilişkin mesaj verdi. Özer, barış süreci var, irademizi güçlü tutalım, yılmayalım, pes etmeyelim derken, Tekbudak ise süreç başarıya ulaşsın. Başlayan barış süreci başarıyla sonuçlanırsa ben çocuklarımın mezarını görebilirim. Bizim bu süreçten umudumuz ve beklentimiz var ifadelerini kullandı. Kürdistan Ulusal Kongresi, Kürtlerin Birleşmiş Milletler nezdinde temsili için 3 Ekim'de Brüksel'de konferans düzenleyecek. Konferans ile ortak Kürdistan'a bir tutum ve diplomatik yol haritası oluşturulması amaçlanıyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çok sayıda sosyal medya hesabının erişime engellenmesini son günlerde ülkede olup bitenlere uzaktan bakan biri dahi, yaşananların barış ve demokratik toplum sürecini baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varabilir ifadeleriyle değerlendirdi. Abdullah Öcalan'ın statüsüne dair değerlendirmelerde bulunan ÖHD üyesi Serhat Alan, Sayın Öcalan'ın hukuki statüsünün tanınması süreci tıkayabilecek engelleri kaldırır dedi. Süreçte gelinen aşamayı gündemine taşıyan Doktor Hayri Hazargöl, İmralı'daki yer süreçle ilgili bir oyalama ve durumu farklı göstermek için gündeme getiriliyor. Bu yaklaşım bile sürece ciddi yaklaşmamak oluyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve fiyatlarının manipüle ettiği gerekçesiyle yapılan operasyonda 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kürt Dil Eğitim Kurumları, Kürtçe'ye resmi statü verilmesi talebiyle eylem gerçekleştirdi. İstanbul'da İl Eğitim Müdürlüğü binası önünde de yapılan açıklamaya katılan çok sayıda yurttaş, ana dilde eğitimin temel bir hak olduğunu vurguladı. Ailem Güvende adı altında LGBTİ artılara yönelik yürütülen operasyonları kapsamında gözaltına alınanların adli işlemleri sürüyor. Şakran cezaevinden 32 yıl sonra tahliye edilen Aygül Kapçak, yaşamını yitiren hasta tutsak Sıtkı Pektaş'ın pandemide kendisine gönderdiği bir radyonun direniş hafızasına dönüşme hikayesini anlatarak, "O radyodan çıkan herhangi bir türkü artık herhangi bir türkü değildi," dedi. İstanbul Silivri açıklarında bulunan cansız bedeninin gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında SYKP eş başkanı Mertcan Titiz evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Mersin Akdeniz ilçesinde bulunan Yeni Hal Pazarı'nda sebze ve meyve paketlemesi yapan kadın emekçiler, "Günde en az 10-12 saat çalışıp sadece 1600 lira alıyoruz. Markete gittiğimiz an para bitiyor," dedi. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde 6 yaşındaki B'ye evde ateşli silahla katledilmiş halde bulundu. Olaya dair gözaltına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6.5 TL zam geldi. Zam sonrası Diyarbakır'da motorinin litre fiyatı ortalama 98.35 TL, benzin ise 82.73 TL oldu. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde kazananlar belli oldu. The Pitt, drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki sivil ölümleri ve İsrail ordusunun uygulamalarını belgeleyen Naza adlı belgeseli antisemitik kışkırtma olarak nitelendirdi. Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Zor'un hazırladığı yapım, İsrail ordusunda görev yapmış kişilerin Gazze'deki saldırılara ilişkin anlatımlarına yer veriyor. Xinjiang azadi protestolarının toplumsal normların dönüşümüne yol açtığını belirten İran özgürlük üyesi Azam Bahrami, küllerin altında olduğu düşünülen hareket hala son derece canlı, bu şiar genel taleplerin ortak paydasına dönüştü dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Konuya dair yazılı açıklama yapan devrim muhafızları, İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
ABD ile müzakerelerinin İran şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu söyleyen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti dedi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 33 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 29 derece, Şırnak 32 derece, Batman 36 derece, Hakkari 28 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: Dolar 48.64, Euro 56.19, Gram altın 6.718 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: What happened?
1: Someone hurt my mommy.
0: Who?
1: Me.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
1: What is going on here?
4: Oh my God! Cinevision.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0530

Radio Veng. Radio Veng.

0: Cinavenda Nuçe Yan Dembaş Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan piştî serdana xwe ya bo Sûriyê Diyarkirkûr peymana birêveberiya Şamê re ya li ser parastina yekitî û yekperçetiya welat û misogerkirina aştî û refahê ji bo gelê wê hatiye piştrastkirin. Fîdan her wiha got ku Tirkiye dê piştgiriyê bide hevdanên Sûriyê yên ji bo ku bibe welatekî ara. Parlamenter Adem Partiye ye Şirnexê Nevroz Uysal Aslan, jibu astengin hukuki u idari yen li peşiya perverdehiya bi Kurdî bê lêkolîn kirin, peşniyaznameya lêkolînê da meclîsê. Komeleya lêkolînên Kurdî û zimanxane derbarê vekirina serdama dibistanan daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hat edyar kirin ku ziman, stûna, sereke ya çand, dîrok, nasname û xebûna gelane û hate gotin mafê perwerde ya bi zimanê dayîkî mafeke bingehîn ê mirovane, divê astengiyên destûrî û pratîkî yên nipêşiya mafê perwerde ya bi zimanê dayîkê bên rakirin û ev maf bê misoger kirin. Komeleya ziman a Botanderê yê Sêrtê tekildarê we buna dibistanan daxuyanîdan û di daxuyaniyê de hat gotin ku li dibistanan çima dersên zimanê Kurdî nayên dayîn. Di demên dawî de gihîştina rojname, komele û rêxistinên civaka sivîl û hesabên medyaya civakî hatiye asteng kirin. Çarde baroyan li ser vê mijarê daxuyaniyek nivîskî ya hevbeş weşandin. Daxuyaniya ku ji hêla baroyên Agrî, Elî, Çewlik, Dersim, Amed, Colemêrg, Îdir, Mêrdîn, Muş, Sêrt, Riha, Şirnex û Wanê ve hatiye dayîn, fikarên li ser biryara asteng kirina gihîştinê anî ziman. Hefserokê SYKP Merçan Titîs vê sibehê hat binçavkirin û ew birin tema Enqereyê. Sedema binçavkirinê nehat zanîn. Li Uşaqê di qezaya trafîkê de ku sê wesaîtên veguhestina karkeran nehev qelibîn, heşt kes birîndar bûn. Platforma Kedu Demokrasiyê ya Rihayê tekîdarê geşadanên li Kobanê daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku destwerdanên leşkerî zirarê didin pêvajoya integrasyona demokratîk û wiha hat gotin. Pêvajoya integrasyona demokratîk bi rêzgirtina îradeya gelan pêkanê êriş li dijî integrasyona demokratîk provokasyonê divê dawî li êrişên li dijî çalakiyên demokratîk bê anîn. Serdozgeriya Komerê yê Erzurumê di derbarê Doza Gulistan Dokî de li tohmeta ve şartına delilan û destwerdana pêvajoya lêpirsînê li dijî 11 guman baran ku di nav wan de polîsên teqayûdbûyî jî hene lêpirsîn da dest pê kirin, 4 kes hatin girtin. Li Wanê kriza aborî, bêkarî û nebûna qadên xebatê dibe sedema koçberiya ber bi metropolan ve. Civanên ji neçarî berê xwe didin metropolan xwestin li bajarên wan derfetên kar û pîşezaziyê werin hilbêrin. Şewirmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî sersaxî da malbatên di girtîgeha Kobanê de jiyana xwe ji dest dan û got dest bi lêpirsîneke berfireh û şeffaf ji bo eşkerekirina hûrgûliyên bûyerê û cezakirina sûcdaran hatiye kirin. Arabistana Sûdî ji bo parêzgehên Mekke, Cîde û Taif hişyariya êrişê da. Operasyonin Bazirganiya Deryayı ya İngiltere Ragyantko li Tengava Hürmüzi li Keştiye Katiye Xistin. Vezire Derve ye İrani Seyyid Abbas Arakçı li Tahrani Bisaroke Yekitiya Niştümaniya Kurdistani Bafıl Talabani Reciviya. Vezîrê Derve yê Îranê Abbas Araghchî wê sibê serdana Çînê bike û bi Vezîrê Derve yê Çînê Wang Yî re bicive. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşıyor. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Televizyon.
1: Kızıma, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
2: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
4: Gözlerin ağaç artık.
2: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Cinevizyon.
5: Radyo Veng.

0: Jinavenda Nûçe Yan dembaş. Wezîrê Karê Derve Hakan Fîdan piştî serdana xwe ya bo Sûriyê Diyarkirkûr peymana birêveberiya Şamê re ya li ser parastina yekitî û yekperçetiya welat û misogerkirina aştî û refahê ji bo gelê wê hatiye piştrastkirin. Fîdan her wiha got ku Tirkiye dê piştgiriyê bide hevdanên Sûriyê yên ji bo ku bibe welatekî ara. Parlamenter Adem Partiye ye Şirnexê Nevroz Uysal Aslan ji bo astengiyên hukukî û idarî yên li pêşiya perwerdehiya bi Kurdî bê lêkolîn kirin pêşniyaznameya lêkolînê da meclîsê. Komeleya lêkolînên Kurdî û zimanxane derbarê vekirina serdama dibistanan daxuyaniyê da. Di daxuyaniyê de hat edyar kirin ku ziman stûna sereke ya çand, dîrok, nasname û xebûna gelane û hate gotin mafê perwerde ya bi zimanê dayîkî mafeke bingehîn ê mirovane divê astengiyên destûrî û pratîkî yên nipêşiya mafê perwerde ya bi zimanê dayîkê bên rakirin û ev maf bê misoger kirin. Komeleya ziman a Botanderê yê Sêrtê tekildarê we buna dibistanan daxuyanîdan û di daxuyaniyê de hat gotin ku li dibistanan çima dersên zimanê kurdî nayên dayîn. Di demên dawî de gihîştina rojname, komele û rêxistinên civaka sivîl û hesabên medyaya civakî hatiye asteng kirin. Çarde baroyan li ser vê mijarê daxuyaniyek nivîskî ya hevbeş weşandin. Daxuyaniya ku ji hêla baroyên Agrî, Elih, Çewlik, Dersim, Amed, Colemêrg, Îdir, Mêrdîn, Muş, Sêrt, Riha, Şirnex û Wanê ve hatiye dayîn, fikarên li ser biryara asteng kirina gihîştinê anî ziman. Hefserokê SYKP Merçan Titîs vê sibehê hat binçavkirin û ew birin tema Enqereyê. Sedema binçavkirinê nehat zanîn. Li Uşaqê di qezaya trafîkê de ku sê wesaîtên veguhestina karkeran nehev qelibîn, heşt kes birîndar bûn. Platforma Kedu Demokrasiyê ya Rihayê tekîdarê geşedanên li Kobanê daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku destwerdanên leşkerî zirarê didin pêvajoya integrasyona demokratîk û biha hat gotin. Pêvajoya integrasyona demokratîk bi rêzgirtina îradeya gelan pêkanê êriş li dijî integrasyona demokratîk provokasyonê divê dawî li êrişên li dijî çalakiyên demokratîk bê anîn. Serdozgeriya Komerê yê Erzurumê di derbarê Doza Gulistan Dokî de li tohmeta ve şartina delîlan û destwerdana pêvajoya lêpirsînê li dijî 11 gumanbaran ku di nav wan de polîsên teqayûdbûyî jî hene lêpirsîn da dest pê kirin, 4 kes hatin girtin. Li Wanê kriza aborî, bêkarî û nebûna qadên xebatê dibe sedema koçberiya ber bi metropolan ve. Civanên ji neçarî berê xwe didin metropolan xwestin li bajarên wan derfetên kar û pişezaziyê werin hilbêrin. Şewirmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî sersaxî da malbatên di girtîgeha Kobanê de jiyana xwe ji dest dan û got dest bi lêpirsîneke berfireh û şeffaf ji bo eşkerekirina hûrguliyên bûyerê û cezakirina sûcdaran hatiye kirin. Arabistana Sûdî ji bo parêzgehên Mekke, Cîde û Taif hişyariya êrişê da. Operasyonin bazirganiya deryayı ya İngiltere Ragyant ko li Tengava Hürmüzi li keştiyek hatiye xistin. Vezir Derve ye İran'e Seyyid Abbas Arakçı li Tahran'e bi Serokê Yekitiya Niştimaniya Kurdistan'e Bafıl Talabani Recivya. Vezîr-i Derve yê Îranê Abbas Araghchî wê sibê serdana Çînê bike û bi Vezîr-i Derve yê Çînê Wang Yî re bicive. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin di xweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

içimin ver içim söyle söyle sana böyle ne oldum ya söyle söyle.

bezin için doldur eşkin şerbet kimin ver içim söyle söyle sana beylen oldu.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Yerli Karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları son dönemde gerçekleşen operasyonlara tepki gösterdi. Bakırhan, bu uygulamalar 2 yıldır büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz barış ve demokratik toplum sürecine de zarar veriyor derken, Hatimoğulları da barışın diliyle baskının pratiği yan yana duramaz dedi. DEM Parti ve HDK, siyasetçi ve hak savunucularının aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada, barışın diliyle baskının pratiği yan yana duramaz dedi. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken bu yıl yaklaşık 66 bin öğrencinin Kürtçe ve Zazaca seçmeli dersleri tercih ettiği bildirildi. Geçen yıl 35 bin olan Kürtçe seçmeli ders öğrencilerinin sayısı 31 bin arttı. AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmadığını savundu. Meclise işaret eden Gül, meclisimizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olarak Cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır ifadelerini kullandı. Erişim engellerine dair 14 barodan yapılan ortak açıklamada, toplumun haber alma hakkını, ifade ve basın özgürlüğünü ve sivil toplumun demokratik kamusal alandaki varlığını sınırlayan bu nitelikteki erişim engeli kararlarını kabul edilemez buluyoruz denildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale suçlamalarıyla aralarında emekli ve görevdeki emniyet görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheliye yönelik işlem başlattı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan 33 yıllık tutsak Hicran Binici'nin tahliyesi bir yıl daha ertelendi. 7,5 aydır cezaevinde tutulan gazeteci Nadiye Gürbüz'ün görülen ilk duruşmasında tutukluluğuna devam kararı verilerek 8 Aralık'a ertelendi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından bu yıl 33.sü düzenlenen Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Mezopotamya Ajansı muhabir Emrullah Acar'a bir mezar taşı peşinden 88 yaşında Strasbourg'dan Judy'ye başlıklı haberine video haber ödülü verildi. Bütçe verileri vergi yükünün emekçiye yıkıldığını gösterdi. Yılın ilk 8 ayında toplanan 2,5 trilyon liralık gelir vergisi, şirketlerin ödediği kurumlar vergisini ikiye katlarken gelir vergisinin %90'ından fazlası ücretlilerden kesildi. Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Mersin Limanı işçilerinin eylemi 257. gününde devam ediyor. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 49.655 lira, yoksulluk sınırı ise 124.339 TL'ye yükseldi. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu mahallesinde 17 yaşındaki Gülizar Albayrak adlı çocuk evinde ateşli silahla katledilmiş halde bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Uşak-İzmir Karayolu'nun Ürünköy kavşağında zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 kişi yaralandı. Çağrı İş Sendikası düzenleyeceği dayanışma etkinliğiyle Ermeni Demir Ustası'nın dil ve kimlik yolculuğunu konu alan yerli yurtsuz belgeseli izleyiciyle buluşturuyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafil Talabani İran'a gitti. Talabani, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Talabani, Arakçı'nın daveti üzerine Tahran'a gitti. İsveç'te yapılan genel seçimlerde farklı partilerin listelerinden aday olan en az 5 Kürt siyasetçinin parlamentoya girmeyi garantilediği bildirildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Selman Mısır başkenti Kahire'ye gitti. Selman'ı Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada geminin kimliği belirsiz bir mühimmatla vuruldu denildi. İran cezaevlerinde idamlara karşı başlatılan eylemler 138. haftasında 62 cezaevinde devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımları devam ediyor. İsrail'de İnsan Hakları Örgütü BTSLM'in yayınladığı yeni raporda sadece Eylül ayının başında Masaferyatta'daki 3 köyde 109 kişinin evsiz bırakıldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgede saldırı uyarısı yapıldı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: No, veng, venge şimal.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Berna me, vaşte şeşima, despe keno.

Goştara me yerciya ye, şima seyine, sekene, keyfe şima, hale şima seyino. Mare peyaman ra şima eşkene vace, name xo kebunu se, şima ma kotira goştari kene. Braştiye zedere merak kene, en zaf kotira ma yeni goştari kerdişi. O marayna biyarın vire şima, şima bin numarayı ma evat sabira 0500 hiri sudu, 400 heşta yunnev, hevçay uçar vistu çaran ra, şima vengu vaştışanı xo eşkene mare bir eşabe. Goştaranı ma yerciya ye. Eka radyo imade nika sre deyiri qaybeşima goştaran ema erciyayen celo buluzra herenin anina ma diyarışma kene kerem bir kere mapya goştarı bir kere.

0: Goştana me yer jaya reyna maşıma dire. Hedi hedi peyamu vaştı şu vengeşma yeni rısene ma. Ma reyna bir yarım vireşma aşma. Şkene ne ma reyma ev vatsa bira. 0-5-7 hirisudu. 4-7-8-9. Hevta yu çar, vistu çar aşma vaştış. Vengu peyamanı hu eşkene madır pare bir kere. Uma bir yarım vireşma frekans emaye amedi nevayu panç. Semsur nevayu hireu nokta panç. Rıha heştayu hevk nokta heşt. Merdin nevayu panç. Muşik yaraşma nevayu şeş nokta panç ra eşkene ma goştare bir kere. Bernamane veng radyo perin aşma eşkene goştare bir kere. Goştaranı ma yer ciyaye. Reyna maşmadre ekayo venge ma esto. Kerem bir kere ma piyaye vengi goştare bir kere ma banı mare çivato.
1: Yine cevap deskerci tova az başma şamak başarikin biz Hamburg'a şamak başarikana az tahmikana radyo veng en sağlam tamaşavani ayaza az bütün raj radyo denga akerdi nime milyas az çavuligre az Hamburg başarik bijan kana ranşper aziz atamir parça beşon memnun bana bana kora den baş.
0: Keko İlyas, motor spasyanı hükene, maslamanı hüye germa, tiyara, hatta Hamburg reşavane, uşarı çöyle gire, braşti bir venge tomaz edera keyfueş bir vaktaşma anu çar perçe ve latira ma goştari kene, mazdedera bakta var beni, uma keyfueş beni, ma vane her tüm veng radyo akerde boş, ma her tüm veng radyo goştari bir kere, ma ke semede to, semede şare çevligi o Hamburg'a maş tuma goştari kene o goştaranı koy erciyayare ma rençber aziz ra dilo dilo diyarış ma kene kerem bir kere ma piya goştari bir kere.

Goştere mai erciaye, keke mai Iliasi mare hamburgram peyam reşaut vengeştir. Ma vengece goştare ke ma şare çöyli u keke Iliasi u goştarane hoy erciayan de ma deyire rençber aziz dilo dilo ma goştare ker. Rençber aziz deyirvane kopil, deyirvane çölegi semede bi müzike kurmancı bi deyran zedera kadir bilind u bi taybet ma o goştare kert meji ma de her tim o goce ece bibo ma enoy kevacin u ma berdevan bikerin. Bele gohtarın heja naha peyam ekme heye Nivisan diye Slav Urez Veng Radyo Xabatkarın Veng Radyo Ezci Amede dinivisinim Ez ajotkare taksiyeme Navimin Haci Serhede Mazot pır bu habuye Goh bidin dengeme Dengemeji Ez strana dino Gulek bidemin duhazım Dahuaz dikim Spas Veng Radyo keke heci emji spasiyo faj boy tedikin u brasti peyamete jboy meji balkeşe

0: faturalarından tamamen kurtulun. Sundetek Enerji. Enerji de özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Goşterim ayar cayye, madiman e reklama arayna maşmadre. Bele gohtarın heja, piş reklama disan biverane. Nihajı estitranek duhazım diyari ve bukem, jip beyt hocam. Her tişt vire. O duhazım henki tişt becim ser beyt hocam. Huzanın ku beyt hocam. Navi khoye ras beytullah güneri. Je Ahmet farkı neye? Hünermendeki giringe müzika kurdiye. Hünermendeki mezin Nivizkare Sıtranu Bestekaran Dısala da Hezaru Bistusisya Dozdeye İlone'de Jina Metu Serdülovaniye Birasti Hünermendeki Vuhan mezin u heja Çuyna ve gelek hemigin bejici boyme Lepeyfe Mirateyek mayini de De müzika kurdi de hişt U berhemen koji Bira mirovan neçin hişt Le evde her dem de dile mede biji, u sıtrana viji her tem de bira mede deminin. Sıtranen vi. Denge vi, hünera vi, u müzika vi. De her tem mejiye mede bin, u em de bejin cihe vi buhuşt be. Goşlarıma yerciyayem. Ekay kez vazena deyirek diyarışma bir keri. Deyire Beytocani her tişt virre. Beytocan, bir namme koyu raştı Beytullah Güneri. Ku Ahmet Farkinra Beytocan. O müzike kurdi de sanatkare ko mühim. Nevizkare kelaman u bestekar biyo. Sara de hezar vistu hire diyesi Eylül'i de miyane maraşı seredilovani. Raştı şiayişe mergeci hünermendi Pili Beytocani zedera be eş be kaybema. O gohertim zere maze bu, mejiye maze bu. Pey oku de müzike kurdi de miras yuko her demi u. Klamanı koye meji madde o gohertim bimano. Ben gece deyireci u hünereci hertim zere ma u meji madde be. Mavane cece bühüşt bo. Kerem bir kere, mafya Beytocan'a her tişbire, magoşları bir kere.

Goştara me yerciye reyna maşmadre. Braştî ez hiçe xemgin bena. Çiriş mavacı peyami bu kurmancı zedera yani labı zazaki ve kırmançki peyami nine. Eşma kefam kena braştî nuştuş hinki nuştuş hiçe zoru la maşmara vane keşma eşkene veng berzi. Şma peyam neşke bünüs ne veng berzi. Veng de mare vaştişanı huvacı, peyamanı huvacı ma onu piya pare bir kere. Hevali mira vane, vane, vane e kurmancı daha zede peyami yene. Ez vana e kuma bi zvane zazaki goştari kene e kez zede la neşke ne bünüs ne ajoyra. Bünüs ne, neşke bünüs ne ke veng berzi. Yo peyami ma esto bu zazaki bu kırmançki merhaba şumare merhaba delale sore derbas bu huma şife kayri sore bire şavu spasyanu kuşmare kena ez gülbin amedra nusnena ez deyri Hasan Ali de biko tı venda vazena ez spasyanu kuş sore kena gülbin islamanu kuş reşavena sore و مایک سوره دیر حسن علی و گوشتاران خویر جایر ما دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

O şerane ma marina şma dire. Ma biyarın vire şma, şma WhatsApp'ra numara ma WhatsApp'ra 0500 hirisudu, 400 hashtag'u ne, hevçay 400 çarra. Ven vaştı şu peyamanı hoşma işkene mare bireşave. O şma frekansa ne mara amedran nevayu panc raha hashtag'u hev nokta hashtag. Merdin nevayu 5, Muşiken nevayu 6.5 u frekansı mai sem suri kere şima bi nevayu hirev nokta 5 ra eşkene ma goştare bi kere. Bele gohtaren heja endisa binem birave unji hejmara meya WhatsApp 0532 489 724 ra biriya WhatsApp da khwas peyam deng hundikaren jimera bi şeynin. O je frekansen mera frekansen meji amede notu 5 sem sur notu 5 reha hashtag 7.8 merdi notu 5 mushi notu 6.5 Beyam ekmeheye dem baş delale ez cimerdine ve gohtardıkım navemin merale Ez cüve strana zelemele munzuro duhazım spas. Emji spas yok eş boy meral dikin ucu boy emji strana zelemele munzuro. Diyari halke merdine u gohtarvanan dikin. Kerem

goştere me yerciye ma reyna şimadire. Min vatsı peyam mimari sade bi kurmancı yeni, bi kırmançke bi zazaki nini, hediye di peyami bi zazaki yeni, bıraştı ez de dera keyfweş biya, ez kelecam biya. Eka yo da kaba dücü ögü reklam bibi, dımanare reklamara mago peyaman işma buanın, mago deyir yok şuma vaşte mago ina binin biyare şumare. Ma biyarın bire şuma, şuma numarayı maya vatsa bira 0500 hirisudu, 400 heştayu nev, hevta uçar, vistu çarra. Veng, vaşte şu peyaman öfuş maşkene madır para bir kere. Beli gohtarın heja, embinin bira ve hunji hejmara maya vatsa be, 0-5-7-2-4-7-8-9-7-4-2-4-an da bir yavad sabi. Denk daha fazla peyami yoksa hundukarın jümera bir şeyinin. Anha reklam verin, piş reklama disen mi büver abin, yek de kapaşı. Bir borinin, nüçeme verin peşberi webin. Piş nüçeyen eme disa büver abin. Goştareme erciyaya, kusureme mauneme bir yanlışı var, bir şaşı mı var. O go haberi beri, بعد خبرارم اگر این اشما در به

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları son dönemde gerçekleşen operasyonlara tepki gösterdi. Bakırhan, bu uygulamalar 2 yıldır büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz barış ve demokratik toplum sürecine de zarar veriyor derken, Hatimoğulları da barışın diliyle baskının pratiği yan yana duramaz dedi. DEM Parti ve HDK, siyasetçi ve hak savunucularının aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada, barışın diliyle baskının pratiği yan yana duramaz dedi. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken bu yıl yaklaşık 66 bin öğrencinin Kürtçe ve Zazaca seçmeli dersleri tercih ettiği bildirildi. Geçen yıl 35 bin olan Kürtçe seçmeli ders öğrencilerinin sayısı 31 bin arttı. AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmadığını savundu. Meclise işaret eden Gül, meclisimizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olarak Cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır ifadelerini kullandı. Erişim engellerine dair 14 barodan yapılan ortak açıklamada, toplumun haber alma hakkını, ifade ve basın özgürlüğünü ve sivil toplumun demokratik kamusal alandaki varlığını sınırlayan bu nitelikteki erişim engeli kararlarını kabul edilemez buluyoruz denildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale suçlamalarıyla aralarında emekli ve görevdeki emniyet görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheliye yönelik işlem başlattı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan 33 yıllık tutsak Hicran Binici'nin tahliyesi bir yıl daha ertelendi. 7,5 aydır cezaevinde tutulan gazeteci Nadiye Gürbüz'ün görülen ilk duruşmasında tutukluluğuna devam kararı verilerek 8 Aralık'a ertelendi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından bu yıl 33.sü düzenlenen Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Mezopotamya Ajansı muhabir Emrullah Acar'a bir mezar taşı peşinden 88 yaşında Strasbourg'dan Judy'ye başlıklı haberine video haber ödülü verildi. Bütçe verileri vergi yükünün emekçiye yıkıldığını gösterdi. Yılın ilk 8 ayında toplanan 2,5 trilyon liralık gelir vergisi, şirketlerin ödediği kurumlar vergisini ikiye katlarken, gelir vergisinin %90'ından fazlası ücretlilerden kesildi. Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Mersin Limanı işçilerinin eylemi 257. gününde devam ediyor. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 49.655 lira, yoksulluk sınırı ise 124.339 TL'ye yükseldi. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu mahallesinde 17 yaşındaki Gülizar Albayrak adlı çocuk evinde ateşli silahla katledilmiş halde bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Uşak-İzmir Karayolu'nun Ürünköy kavşağında zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 kişi yaralandı. Çağrı İş Sendikası düzenleyeceği dayanışma etkinliğiyle Ermeni Demir Ustası'nın dil ve kimlik yolculuğunu konu alan yerli yurtsuz belgeseli izleyiciyle buluşturuyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafil Talabani İran'a gitti. Talabani, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Talabani, Arakçı'nın daveti üzerine Tahran'a gitti. İsveç'te yapılan genel seçimlerde farklı partilerin listelerinden aday olan en az 5 Kürt siyasetçinin parlamentoya girmeyi garantilediği bildirildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Selman Mısır başkenti Kahire'ye gitti. Selman'ı Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada geminin kimliği belirsiz bir mühimmatla vuruldu denildi. İran cezaevlerinde idamlara karşı başlatılan eylemler 138. haftasında 62 cezaevinde devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımları devam ediyor. İsrail'de İnsan Hakları Örgütü BTSLM'in yayınladığı yeni raporda sadece Eylül ayının başında Masaferyatta'daki 3 köyde 109 kişinin evsiz bırakıldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgede saldırı uyarısı yapıldı.
Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Şere me erciye reyna maşma direv. Eka yo peyame ma isto nüşto peşkeşkara şima vanna ku şima bi zazaki peyama nere şaveni. Minike vatu eşmari peyam bire şavi. Nüşto ma vacise Mario Pikeleka bi can şinda. Namıca şindawa maspasyanı hoş indarekeni. Mayke ayevu goştervanı hoş erciyayan re. Ma pukele ka diyari kene. Kerem bir kere mapya goştari bir kere.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz. reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Bile gohtaren heja piş reklama disen büverane beyan mekmeheye nivisan diye merhaba delale ez sadık şi amedeni dinivisinim ez jimi kayıl aslan strana şiye duhazım slavim kwa jibo xabatkaren radyo vengere dişeynim spas emci spas yok aji teradikin sadık uji serna ve xabatkaren veng radyoyu ji spas yok adikim و امش باید تو گوهتران را سسترانم کایل استان شیه دیاری دکن، ام به هدرا گوهتار بکن.

0: سيك تسك تبنا
1: كما وجهنا تي تي تي تي

Gohtarên heja, goştarvanên maya aziz. Peyamek esto nüşto merhaba ez mamoste Ronida biborinin min derfet ne diçen roje ve gohtari bikim. Maye min dimiliyo piye min kurmancı ez yev deyir vazena goştarvan eveng radyore serkeftin şimare. Mamoste Ronida maspasyanı xutorekene braşti eyro çen rojiyo makema merak kerde tıçine bi maheni goştarvan okuyken naskene uma kefweşe be şimadır. Mayke deyir bu ye diyari mamoste Ronida u goştaran okuyken u maspaskene mapya kerem bir kere mapya bu ye goştari bir kere.

Goşlarım Erciye'ye peyam ekma esto. Merhaba, ez nim asimile keseka zvane xozaf nezana deyir goş danacı bi alikari Google na mesaj nuşto deyire umut akari direga zereme seba direge zereye xo vazena. Maspasyan xo hevali xore keni embazi xore. Şma çıka neşke binus neyke mavan neşme eşkeni veng berze u

Goşlarım enerji reyna maşma dire. Eka eske deyirek vazena diyari şima bikeri, diyari şare xo bikeri. Eko ma çolek ra, dersim ra, erzingan ra, meleti ra, harpet ra, amed ra, rıha ra, muş ra, semsur ra. Her çar parça velati cihan ra ma goştare kene. Ezike deyire dilan top, erdem pancarcı, eregule diyari şima goştaran xo erciyayan kena. Ma piya goştar bikeri.

Koşterem ayerce, reyna maşumadire, peyame maesto, merhaba şumare, ez dilara, ez deire grup munzur, vore varena, vazena, maspasyana xo dilara rekene, maike semede aye, u goşterane xo yerciye, ma grup munzurra, vore varene goşterekene.

0: برنامه واشت ششما هديا
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şempiliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Zeki baldo pirinç 5 kilogram 399.95. Demko domates salçası 4300 gram 299.95. Pınar süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: You don't know what is your place in the food chain.
3: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

0: yanıltıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

saat sensiz inertiz. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo